0: And that was it for this week's episode of On Track. Thank you so much. Follow the playlist on Spotify, On Track by Mike Williams, for new music. And hopefully see you soon at one of my shows.
1: Mike Williams. On Track. The beat.
2: The beat.
1: Of Bursa. Radio S now. Get in touch.
2: Get in touch.
1: With your maximum side.
2: With your maximum side.
3: Burası Radyo S. Fusion DJ's Party devam ediyor. Ve maalesef gecenin sonuna geldik. Son bir isim kaldı sizlerle buluşturacağımız. Biraz evvel Mike Williams On Track isimli şovuyla buradaydı. Şimdi efsane isimlerden biri burada. Paul Van Dyk ve Monique Sessions isimli radyo şovu. Bir saat boyunca sizinle. Benden bu gecelik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
4: Hello and a warm welcome to another Vonic session with me, Paul Van Dyk.
1: On air, online, on digital, and across the globe.
5: This is Vonic Sessions.
6: Vonic Sessions.
5: With Paul Van Dyk.

0: comes more of today's hit music on Radio S.
1: İçimde bitecek gibi durmayan adını koyamadım, sen varsın.

0: live without me.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444 8 112 medikabil.com

Selamlar, saygılar, günaydınlar hepinize. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Mikrofonun başında gülen adam, namı diğer DJ F. Hoş geldiniz. Saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim. Radyo S'te en yeni şarkılar, sürpriz şarkılar, ilk kez dinleyeceğiniz şarkılar hepsi burada. Doğru yerdesiniz iyi müzik için.

0: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve imza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
1: Reklam.
6: Radyo S.
0: Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Dayıda'nın nefis sesi buradaydı. Eskilerden bir şarkıydı, yeni düzenlemesiydi. Perşembe programı devam ediyor. 8.35 saatler. Sevgili Murat güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ederim iyi dileklerin için. Ben de aynen iletiyorum sana bu güzel dilekleri. Güzel bir gün dileği. Türkçe bir şarkı istemiş. Hemen gönderelim Murat ve oradaki bizi dinleyen herkese. Baran Mengüç'ün yenisi Karaçalı sizler için burada.

0: quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa.
1: Sevgili Tuğçe bir mesaj göndermiş WhatsApp hattımızdan. Bu arada WhatsApp hattımızda hemen hatırlatalım. 0533 155 4000 0533 155 4000. O da iyi dileklerini göndermiş, iyi yayınlar dilemiş. Bize de bir cover gönderir misin diye yazmış. Tabii ki de olur işte. Yenilerden bir tanesi Remedy ve Maurice. Close to You. Maxi Priest'in seneler önce söylediği şarkı. Tabii orijinali daha da eski ama dünya çapında üne kavuşturan Maxi Priest olmuştu. Close to You isimli şarkıyı.

Bugün çok sürpriz yeni şarkılarım var size. Bu arada Helen'in şarkısı resmen release oldu. Sizlere daha önce bir kere dinletmiştim. Onu da ilerleyen dakikalarda, hatta birazdan dinleyelim. Önce bir Ron Paso'nun yenisi You're Lonely Tonight. Hemen arkasından Helen'in yeni şarkısı geliyor. Kulağınız bende olsun.

0: 90 Radyo SS.
1: Ve işte geldik sevgili Helen'in yeni şarkısına. Daha önce sizlere Bulamazsın kelimeler ya da telefon şarkılarıyla çalmıştık. Sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Ve yepyeni şarkısı Pressure burada. Yine İngilizce Türkçe karışık. Başarılı iş. Biz çok sevdik. Umarım siz de seversiniz.

0: ready, because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
1: Helin Prasha arkasından Hadise Ara Beni buradaydı. Şimdi son günlerde gerçekten çok severek dinlediğim bir şarkı. Chami'nin yenisi Pooh Bear'le birlikte Cry For Me.

0: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam, reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve imza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, MS, Serebral Palsi, İnme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
7: Reklam.
0: Radyo S. Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Nefis yeni şarkılar hepsi burada arka arkaya. Joki, Raluca ve Chela'dan Bump geldi. Arkasından Türk DJ kızımız Carlita'nın son şarkısı Paige Cavell'le birlikte yaptığı Patchwork radyonuzda oldu. Burası Radyo S. Yepyeni şarkılar burada. Şimdi de Çakal, Zaman Daralıyor'la radyonuzda.

Madonna is back. Madonna geri döndü ve ortalığı bayağı bir karıştırdı. Madonna, Bring Your Love, Sabrina Carpenter'la birlikte. Güzel şarkı. Yarın çıkacak şarkılardan biri şu an dinlemeye başladınız. Radyo Esparkı'yla sadece burada duyabilirsiniz.

şarkı yarın çıkacak. Türkiye'de şu anda sadece radyonuzda dinleyebilirsiniz. And quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa.

Geçtiğimiz Cuma'nın çıkışlarından bir tanesi Paper Water'dan Close to You buradaydı. Güzel kaliteli şarkılardan bir tanesi ama geçen Cuma'nın en önemli çıkışlarından bir tanesi Calvin Harris'ten gelmişti. Ünlü vokal Jazzy ile birlikte o da çalıştı. Poppy Bascom, Jazzy bu aralar DJ'den DJ'ye koşuyor. Collaboration'dan collaboration'a koşuyor. Calvin Harris ve Jazzy Satisfy burada şimdi.

paylaşmıştım. Birkaç saat sonra bizden görüp başkaları da paylaşmış. Ne güzel. Önce olduğumuzu biliyoruz zaten. Şimdi dikkat edin bu şarkıya. Luca Sketti. Şarkının ismi Ti Vedo. Açın radyonun sesini. Ti Vedo.

dinledik. Çok severiz kendisini. Defalarca stüdyomuza da ağırladık. Yani yeni güzel şöyle elektronik şeylerle geri dönse çok mutlu olacağız. Bedük Gece Bir eski şarkılarından bir tanesiydi 2021'den. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir isim Onur. Hani iki R ile Onur. Yani o birçok bildiğiniz şarkının altında imzası olan genius adam Onur. Marjinal Baler'in yeni şarkılarından bir tanesi. Yani yeniden düzenledi. İşte burada.

0: ready, because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
1: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
2: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
1: Reklam. Radyo S. Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

0: önceki hafta haftanın şarkısıydı. Peki bu hafta haftanın şarkısı nedir acaba? Ben hemen söyleyeyim size. Web sitemizde de görebilirsiniz. Sosyal medyamızda da Albi ve Judy Ranks. I See You. Haftanın şarkısı.
1: Hello Turkey, my name is Albi and you're listening to my new song I See You on Radio Asp.

Queen of Chinatown, Harry Sir ve Arthur Baker'dan geldi. Hemen arkasından Altego'nun yenisi Lies buradaydı. Busan Radio SSS. Son yarım saatin içerisindeyiz. Bir Asil Slang dinleyelim, çıkmadın aklımdan. Son dakikalarda da sizlere sürpriz bir şarkım, birkaç şarkım var. Hatta bu şarkıdan hemen sonra bir tane yarın çıkacak, henüz piyasada olmayan sürpriz bir şarkı çalayım size.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum size. With your maximum size.
1: Hazır mısınız? İşte geliyor. Your Body isimli efsane şarkı yeniden yapıldı. Yarın çıkacak bu. Tony Dark Eyes yaptı Your Body. Türkiye'de sadece burada.

Ceova ve Bay buradaydı. Sevgili Emre Barlas diyor ki Bay isimli şarkı çalarak veda mı ediyorsun? Yok yok, daha etmiyorum. Biraz daha zamanımız var. Hatta Top 40 listemizde bir numaraya ulaşan bir şarkı var. Sürpriz bir şarkı. Birazdan geliyor. Our music quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa. Geçen hafta en çok bu şarkıyı çalmışız, inanılmaz. Lady Gaga ve Shape of a Woman burada. Hemen arkasından eski Spice Girls'ün üyelerinden Mel C'nin, Melanie C'nin yeni şarkısını çalacağım.

Shape of a Woman buradaydı. Filmi izleyebildiniz mi acaba? Ben izleyemedim daha ama izlemek istiyorum. Şeytan Marka Giyer'in yeni filmini, Şeytan Marka Giyer 2'yi. Yani gerçekten izleyesim var. Zaman bulursam gideceğim sinemaya. Gelelim efsanevi Girls Band, Spice Girls'ün üyelerinden bir tanesine. Mel C en sevdiklerimden biridir üyelerin arasında. Melanie C yepyeni bir şarkı yaptı. Drum Machine.

Hatırlar mısınız Mel C'nin I Turn To You isimli bir şarkısı vardı? Çok iyiydi, çok iyiydi. Ya onu ben yüksek kalitede bulayım da ara ara çalalım, sisteme ekleyeyim. Bir an nasıl canım çekti bilemezsiniz. Melanie C yenisiyle buradaydı, Drum Machine. Ve geldik son şarkıya. Bugün sizlere bir sürü yeni şarkı dinlettim. Yarın çıkacak şarkılar dinlettim. Türkiye'de ilk kez çalan şarkılar, çaldığım şarkılar dinlettim. Umarım memnun kaldınız. Yarın yeni şarkıların günü Cuma. Bakalım yarın nelerle buluşacağız. Hep birlikte göreceğiz. Eser bir el saçlarına vurur. Ben de Sezen Aksu ile veda ediyorum. Aşk dansı. Kendinize iyi bakın. Yarın yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kulağınızda radyosu olsun.

0: Ender Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la

95.6 burası ve bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım 2 saat boyunca. Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda şu an için güzel bir hava var. Gün içinde yağmur da bekleniyor tabii, bunu da unutmamak lazım. Efendim gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp

Hacep Ekan hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, aynı anda 3 ceza birden yedi. Ah be kardeşim. Toplam ceza dudak uçuklattı. Tabii ki trafik cezası İnegöl'de, Bursa İnegöl'de. Polisin dur ihtarı, ya bak hep söylüyorum, şu dur ihtarına uyacaksın. Uymama gibi bir lüksün yok kardeşim. Eskiden belki böyle kaçışlar maçışlar olabiliyordu ama günümüzde hani o noktadan kaçsan bile, hadi o gün kaçsan bile diyelim. Bunun kaçışı yok. Her taraf kamera zaten. Niye boşu boşuna riske sokuyorsun her şeyi, yani hem kendini hem çevredeki insanların riskini, hem de suçun artık neyse onu da katlamış oluyorsun. Kovalama sırasında bile park halindeki otomobile de çarpmış. Bakınız, polisin dur ihtarına uymayan sürücü aldığı cezayla hayatının şokunu yaşadı. Sürücüye aynı anda 3 ceza birden kesilirken cezaların toplam bedeli 550 bin liraya dayanmış efendim. 550 bin lira. Ya. Olay Turgut Alp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem'i polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında, yani ortalama 5 dakika. Öyle diyelim, hani iyi tarafından bakalım. Kovalamaca sırasında kaçan otomobil park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Onun da tabii masrafı olacak. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Meltem İ'ye dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten, evet az çok niye durmadığı belli oluyor, 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü işlemleri için emniyete götürüldü. Bak zaten ehliyet yok, ehliyetsiz kullanıyor. Tabii yine muhtemelen alkol de vardır artık. Hani çünkü üflemeyi reddettiği için. Bir de oradan da ekstra daha bunun ehliyet cezası daha olacak yani. Ondan sonra diğer çarpmış olduğu araç var. O olacak. Sonra tabii ki bu dur ihtarına uymamanın ekstra yasal süreci olacak. Hani bunlar falan hep araştırılacak da. Yani sürücü işlemler için emniyete götürülüyor. İşte bu işlemlerden sonra fatura bir miktar daha. Yani hatır sayılır bir miktar daha mutlaka artacak. Ay ay ay ay ay ay. Bakın zaten ehliyetsiz mehliyetsiz çıkıyorsan çıkmayacaksın. O belli ya, ehliyetsiz otomobil kullanmak yasak. Bu kadar basit. Hani bunu kısa mesafe için düşünebilirsin. Belki çok acil bir işin vardı diyebilirsin. Diyebilirsin de diyebilirsin. İlla ki hani böyle alkol olması gerekmiyor. Ama ne olursa olsun ehliyetsizsen araç kullanmayacaksın. Yakalandığın zaman dıt dıt dıt dıt bak yazıyorlar. Neyse, en azından kimsenin canına bir şey bir zarar gelmedi. Yani işin bir de bu tarafı var. Kaçarken bu panik halinde Allah korusun çok başka işlere de gidebilir olay. Biz hani şu an bu zırvalıktan dolayı biraz gülüyoruz belki ama iş hakikaten çok başka yerlere de gidebilir. Hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Yani bu dur ihtarından sonra bunun kaçışı yok. Yok yani. Bugün kaçtığını düşünürsün. Yarın efendim yine alırlar yani. Artık dediğimiz gibi bunun kamerası, mamerası, bilmem bir şey, her şeyi var zaten. Nerede olduğunu direkt buluyorlar. Elleri koymuş gibi. Git orada artık. Ehliyetsiz misin? Tamam, ehliyetsizsin. Alkol oranını bilemiyoruz. Alkol metre yüklemeyi reddetmiş. Çıkan sonucu bilmiyorum. Neyse, kaderine razı olacaksın. Madem o şekilde çıkıyorsan yola, oradan da kaderine razı olacaksın. Pekala. Devam ediyoruz efendim. Tarkan dinleyelim, ardından buradayız.

Tarkan'ı dönmüyor giden radyonuzdaydı. Dönmüyor giden. Efendim bakınız, o bomba diye fünye ile patlatıldı. İçinden çıkanlar polisi bile şaşırttı dermiş. Aman öncelikle tabii ki Allah korusun, yani ne olursa olsun böyle olsun. Yani içinden çıkanlara bırakın biz şaşıralım, yeter ki şaşıralım, bomba olmasın. Antalya'da bir apartmanın girişindeki şüpheli çanta yetkilileri alarma geçirdi. Orada bir çanta unutuluyor veya bırakılıyor oraya ama herkesin gördüğü bir yerde. Ve doğal olarak insanlar görüyor, kimse almaya gelmeyince de şüphelenmelere kadar doğal bir şey yok. Efendim Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantada göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Satıcı demek ki muhtemelen herhalde. Oradakiler ama şimdi o anın psikolojisini bir düşün. Derin bir oh çekiyorsun. Derin bir oh çekmektir yani. Ondan sonra bakıyorsun buna rimel. İhbar üzerine adrese bomba imha öğle saatlerinde yaşanan olayda apartman girişine bırakılan şüpheli çantayı fark eden site yönetimi polise ihbarda bulundu. Gayet doğal, dediğimiz gibi yani insan çekinir. Bir çanta var, başında kimse yok ve kimse de almaya gelmiyor. İhbar üzerine adrese bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Bomba imha uzmanı polis çalışmasına başlamadan önce ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Allah korusun, kimseye bir zarar gelmemesi için. Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. İşte bundan sonrası. Çantada göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Çantayı kimin bıraktığı araştırılıyor denmiş. Tabii bir de o da var, hani çanta orada unutuldu mu? Yoksa hani böyle millete panik olsun falan filan diye mi? Şimdi bir sürü şey geliyor senin aklına. Ki böyle bir dönemde insanın böyle şeyler aklına gelmesi de gayet doğal yani baktığımızda. Neyse, geçmiş olsun. Bakalım kim bıraktı, niye bıraktı? O da muhtemelen birkaç gün öğrenir zaten. Dıp dırı dıp dırı dıp.

Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Şimdi çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Mini minnacık küçücük bir reklam arası, bir nefes arası daha doğrusu. Hemen ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve imza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
6: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kaptanlar radyonuzdaydı. Efendim soralım size boyunuz ne kadar? Alalım cevapları WhatsApp ve Instagram üzerinden. Ben 1.87. Söylemem lazım çünkü efendim haber önemli. Uzun boylular dikkat denmiş. Yine ne oldu ya? Boy uzadıkça öbür kısalıyor. Ha. Bir buradan vurmamıştınız, buradan da vurdunuz, tamam oldu. Bir bu kalmıştı. Bilim insanları boy uzunluğuyla kanser, kalp ritim bozuklukları ve damar yolları hastalıkları arasında şaşırtıcı bağı gün yüzüne çıkar demiş. Küçük güzeldir felsefesini biyolojik bir gerçekliğe dönüştüğü bu araştırmada santimetrelerin ötesinde diyor efendim bak. Bak boy uzunluğu genellikle estetik bir ideal olarak kabul edilse de bilim büyüleyici bir gerçeği ortaya koyuyor. Ama arkadaş ben ne yapayım? Ben tercih etmedim ki bunu ya. Ev sulak arazideydi. Tamam böyle çocukluk yıllarımızda çok basketbol oynadık. İlkokul, ortaokul, lise falan. Yani amatörce. O da o kadar şey yapmaz. Ben seçmedim yani bunu. Kısa boylu insanlar ortalama olarak uzun boylu akranlarından 2 ila 7 yıl daha uzun yaşıyor denmiş. Allah'tan şöyle mesela benim yakın arkadaş çevrem vardır. Onlarla bizim boylar hemen hemen aynı. Hatta bir kısmı daha böyle uzundur onların yani. İyi ben onlar biraz eğleneyim. Biyologlar ve gerontologlar 10 yıllardır vücut yüksekliği ile uzun ömür arasındaki bağlantıyı incelemelerinin sonucunda uzun boylu insanlar sporla da daha başarılı olsalar ve genellikle sosyal başarıyla ilişkilendirilseler de istatistikler kaçınılmaz diyor. Yani ne yaparsan yap erken gidiyorsun. Kısa insanlar uzun mesafe yarışında yani yaşam süresi söz konusu olduğunda biyolojik bir avantaja sahip. Bunun nedenleri belirli genetik faktörlerde yatmaktadır ancak aynı zamanda kan pıhtılaşması ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarının riskinin daha düşük olması da rol oynar diyor. Demek ki boy uzun olunca hani damarlar da otomatik olarak uzun oluyor. Yani kan geze geze yoruluyor. Bak daha kısa boylu olmanın daha uzun ömür anlamına gelmesinin 3 nedeni demiş efendim. Venöz dolaşım ve kan pıhtılaşması riski. Antriyal fibrilasyona karşı koruma. Evladım bunu bizim anlayacağımız şekilde yazsınız ya. Hayır siz doktorlar olarak veya işte araştırmacılar olarak kendi aranızda sohbet ediyorsanız biz karışmayalım. Yok eğer bize anlatmak istiyorsanız anlayacağımız dilden ya. Bu ne? Atriyal fibrilasyona karşı koruma demiş efendim. Ve hücresel matematik ve kanser riski diyor. Kanser riski. Daha iyi insülin kontrolü, daha düşük kan şekeri ve tip 2 diyabet riskinin azalması demiş. Bunlar hep bak boyun kısa olmasının avantajları. Fiziksel sağlık ve bakımı diyor. Tabii burada hani uzun boyluları da yeterince gömmüşler sağ olsunlar. Ama çok da ümitsiz bırakmıyorlar. Hani diyorlar ki sen de böyle spor falan yaparsan böyle hani sürekli hareket edersen ya olur yani diyor yani. Hani biz bu adamları, bu insanları gömdük. Biraz morallerine ele geçsin. Biraz daha spor yapın. Biraz daha sağlıklı beslenin. Stresten uzak durun. Sizler de belki kısa boylu insanlar kadar yaşayabilirsiniz. Yani oradan da moral vermeye çalışıyor araştırmacılar yine. Vallahi yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunu biz tercih etmedik. Bana kimse sormadı bu boyda olmak ister misin diye. Veya bu boya geleyim diye.

0: Özel bir çalışma da olmadı. Yani evet tamam sporla uğraştık ama bu kadar etkilemez o. Ona bakarsan benden çok daha iyi oynayan arkadaşlarım var mesela. Benden çok daha kısa. Onu ne yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. Şimdi ben ne yapayım hani böyle diye 1.60 boyundaki arkadaşımdan daha kısa yaşayacak oluşum çok adil değil. Ya da onun benden daha uzun yaşayacak olması o da adil değil yani. Bence bu faktörlerin devreden çıkması lazım. TRT 10.44 saatler Radyo S'te. Efendim Perşembe günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. Garibim Çarşamba ile Cuma arasında sıkıştığı için çok fazla bir şey diyemeyiz. Çok fazla konumlandıramıyoruz yani. Hani Çarşambayı seviyoruz hafta ortası geldi diye. Cuma'yı zaten seviyoruz hafta sonu geldi diye. Perşembe bir şey diyemiyoruz. Öyle arada kalıyoruz yani. O yüzden haftanın ikinci pazartesisi deriz biz genelde Perşembe'ye. Ve Perşembe'yi öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bir adet Hande Ünsal dinleyelim. Sözüm söz, sonrasında devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Bağlı Sözüm Söz radyonuzdaydı. Efendim, şimdi Kurban Bayramı geliyor. Malumunuz Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü özellikle bu manzaraları çok görürüz. Kaçan kurbanlıklar. Ortalığı birbirine yani karıştırır yani ortalığı. Bir taraftan bir bu haberleri görürüz. Kurban Bayramı sabahı şöyle bir ilk haber bültenini açtığımız zaman karşımıza bunlar çıkar. Sonra zabıta mabıta peşindedir hayvancın. Bir bu vardır. İkincisi şey olayı vardır. Nedir o? Acemi kasaplar haberlerini çok görürüz. Bir de onları göreceğiz. Kurban bayramlarında fix efendim değişmez bunlar. Kendi kendini yaralayan kasaplar işte ne bileyim ortalığı karıştıran özellikle büyük başlar. Bu sefer efendim biraz erken başladı bu arkadaşlar. İstanbul Avcılar'da bakınız kamyondan kurban pazarına indirildiği sırada kaçan kurbanlık boğa D100 karayoluna çıktı. Trafiğin ortasında duran boğayı çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Önemsemiyor. Durmuş yani trafiğin ortasında. Yani cesaretin varsa gel çarp diyor. Saat efendim 01 sıralarında o gece yarısından sonra. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İddiaya göre kurbanlık boğa kurban pazarındaki çadırlara yerleştirilmek üzere araçtan indirildiği sırada kaçtı. Onu yakalayabilmek de kolay değil yani. Çok güçlü hayvan. Bir süre sahibi tarafından kovalanan boğa D100 karayoluna çıkarak trafiğin ortasında kaldı. Rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Boğaya şans eseri yoldan geçen araç çarpmazken yaşananlarsa çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi denmiş. Bir de yine başka bir yerde de bunlar ortalığı karıştırdı. Bir tane boğa böyle. Baya baya şehri birbirine kattı yani. En sonunda şey bayıltılarak yakalandı yani etkisiz hale getirildi öyle söyleyeyim. Ancak bayıltılarak yakalanabildi yaklaşamıyorsun yanına. Bir de bunlar böyle çok hani uysal gibi görünüyorlar ya bunların tersi öyle pis ki. Vallahi kimseyi gözleri görmüyor vallahi. O yüzden hani dikkatli olmakta fayda var. Bir de tabii bu işi kurallarına göre yapmakta fayda var. Tıbırıp tıbırıp. Ay ay ay ay pekala. Dediğim gibi bayram zamanı evet. Bayramın birinci günü bu haberleri çok göreceğiz. İlk bültenlerle, ilk haber bültenleriyle beraber. Önce kaçan boğalar. Ardında onu kovalayan ekipler. Ondan sonra tabii ki acemi kasaplar dönemi sezonu açılacak. Onları da akşama kadar izleyeceğiz.

10.56 oldu saatler. Hanımlar beyler, Radyo S 95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar buradayım ve yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Çok kısa, mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Reklam.
4: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Radyo S.
1: Mahmut Uçakçan.

Çimtrak. Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve bakınız, yapay zeka kullanıyorsanız demiş. Kullanıyoruz. Şimdi an yapay zekayı kötülüyoruz, o ayrı bir şey ama kötülememiz de gerekiyor. Bu kullanmayacağız anlamına da gelmiyor. Tezat gibi gelebilir ama artık hayatın gerçeği. Önemli olan nasıl kullandığımız. Nereye kadar kullandığımız, onunla ne yaptığımız. Yoksa tabii ki teknolojik ürünlerden faydalanacağız. Yani bunu yoktan görmek o daha kötü. Bakınız, yapay zeka kullanıyorsanız onlarla asla paylaşmamanız gereken içerikler demiş efendim. Ne? Gerçi yapay zeka ile asla paylaşmamanız gerekiyor ama millet hayatını anlatıyor. Evet, yapay zekaya. Şu onunla mesela ne bileyim terapi yapanlar falan var yapay zeka ile. Adam hayatını anlatıyor ki. Yanlış mıdır? Büyük yanlıştır. Neleri paylaşmamamız gerekiyor? Bakalım efendim. Kişisel veriler demiş mesela ilk sırada. Paylaşılmaması gereken hassas bilgiler. Yapay zeka modellerine ne kadar güvenirseniz güvenin, kendi güvenliğiniz için hiçbir zaman tam adınızı, adresinizi, sosyal güvenlik numaranızı, kimlik numaranızı, ya kimlik numarasını niye paylaşıyorsun zaten? Pasaport numaranızı ve benzeri tanımlayıcı belgelerinizi herhangi bir yapay zeka chatbotuyla yapacağınız görüşmede paylaşmamalısınız. Aynı durum söz konusu kimlik belgelerinin fotoğrafları içinde geçerlidir diyor. Özgeçmişinizi oluşturmak için sohbet robotu kullanıyorsanız kişisel bilgilerinizi yapay zeka modeline girmek yerine bilgisayarınızda doldurabileceğiniz bir form tasarlamasını isteyin diyor. Mantıklısı o. Hani sen adını, soyadını, ne bileyim kimlik numaranı falan hepsini yazıyorsun. Bununla ilgili bana bir CV hazırla diyorsun. Bilgileri vermiş oluyorsun. Ha gerçi hoş, bizim bilgiler zaten ulu orta meydanda, o ayrı bir şey de. En azından hani biz bari katkı sunmayalım buna. Finansal bilgiler efendim, bir diğeri mesela kredi veya banka kartı numaraları, banka hesap bilgileri veya internet ve mobil bankacılık şifreleri gibi. Bir zahmet zaten şifreyi de verme be. Yani onu orada girerken bilgisayarında başka virüs varsa zaten o hüp diye alacak onu. Bir de yapay zeka şifreniz, yani yapay zekada bir işe yaramaz. Şey olarak yaramaz, yani normal şartlarda yaramaz. Ha sonrasında onu alır, onu da alır o. Başka neleri paylaşmamak lazım? Şifreler demiş, genel şifreler. İşte mail şifreniz, telefon şifreniz vesaire falan filan. Hassas veya gizli bilgiler diyor. Yapay zeka modelini sırdaşınız veya en yakın arkadaşınız olarak görmemeli ve ona hassas veya gizli bilgilerinizi vermemelisiniz. Diyor ama az önce söyledim, ben bütün hayatını anlatan var. Onu ne yapacağız? Bak, kimin kimi aldattığı veya bir meslektaşın iş yerinde ne yaptığı gibi özel veriler yapay zeka modelinin bilmesi gereken bilgiler değildir diyor. Çalıştığınız veya işbirliği yaptığınız şirket hakkındaki bilgiler demiş. Evet, onları da o depoluyor çünkü. Sen hani unuttuğunu falan sanıyorsun, ya ne alaka falan diyorsun ama onları alıyor tekrar tekrar. Yani Cem'in ayda şu vardır, tabii ayarlardan değiştirebilirsin onu da, mesela geçmiş sohbetlerin unutulması gibi. Ben şöyle hafızada tutturmam ama sen istediğin kadar geçmiş sohbetler sil de mesela, sen sildiğini düşünüyorsun. Açık içerik demiş mesela, neymiş bu? ChatGPT'den şaka yollu birinden sonsuza dek nasıl kurtulurum konusunda bilgi isterseniz bile... Bu size sorun çıkarabilir diyor. ChatGPT böyle bir soruya cevap vermeyeceği gibi bazı yapay zeka modelleri bu tür şüpheli soruları işaretleyip polise bildiriyor. Ya. O yüzden eğer ondan tavsiye istemeye hevesliyseniz kendinizi tutmanız daha iyi olur demiş. Tıbbi bilgiler mesela bir diğeri son olarak. Doktor Google terimini duydunuz mu demiş mesela. Pek çok kullanıcı Google'ı ChatGPT ile değiştirdi ve onu kişisel doktorları gibi görüyor. ChatGPT'den bir bulgu hakkında açıklama istemenizde hiçbir sakınca yoktur, ancak sorunuzda tanımlayıcı özel bilgilerden kaçının diyor. Ve sorunuzu genelleştirin demiş. Yani şey gibi, hani bana değil ama bir arkadaşı lazım. Bir arkadaş sormamı istedi. Hani öyle kendinizle ilgili özel bilgileri vermiyorsunuz, onu genelleştiriyorsunuz. Bizdeki genelleştirme şu. Bir arkadaş şunu merak ediyor. Öyle kendi rahatsızlığınız vesaire falan filan varsa, daha doğrusu kendinizle ilgili bilgileri paylaşmayın ne olursa olsun. Sonuçta bu bir yapay zeka diyebilirsin, insan değil diyebilirsin ama elbet onu yöneten bir insan, elbette o sizin bilgilerinizi bir şekilde alıyor. Başka yerleri mutlaka kullanacaktır. Ay ay ay ay ay, bu işler böyle. Dediğimiz gibi yani hayatını dökenler var ona ama işte. Dökmeyin kardeşim, dökmeyin. 11-13 saatler Radyo S'te. Efendim yeni saatteyiz. Perşembe sabahını öğlenle buluşturuyoruz sizlerle.
Şimdi bir adet yalın dinleyelim. Dedi doktorum, ardından devam edelim. Mahmut.

olan dedi doktorum radyonuzdaydı. Oo, bakınız. Aldatıldığını diş fırçasından anladı. Nasıl diyebilirsiniz? Ah bu teknoloji, ah. Madem bir şey yapıyorsun dikkat etsene. İngiltere'de efendim bir kadın elektrikli diş fırçası uygulamasının verilerini kontrol ederek... Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Bu kimin aklına gelir efendim? Dur bakayım şu elektrikli diş fırçasının uygulamasından şu verileri ben bir kontrol edeyim bakayım bir. Kocasının kendisini aldattığını keşfetti. Çocuklarının bakınız diş fırçalama alışkanlıklarını takip etmek için uygulamayı yüklemişti. Ancak kocasının işte olması gereken normal dışı saatlerde diş fırçasını kullan... Bu kimin hakkında gelir bu? Diş fırçasını kullandığını keşfetti. Hayır şimdi kimin hakkında gelir derken esasında insanın hakkında gelir bu. Şimdi eğer bu uygulama kullanılıyorsa nedir mesela evden çocukları takip ediyoruz falan filan uygulama kurduk. Hani orada arkadaş sen de aynı üründen kullanıyorsun yani senin de sisteme kayıtlı. Ne zaman dişlerini fırçaladığını ortalayan o saatte... Abo. Bak çalışma saatlerini kontrol ettikten ve çocukların okulda olduğundan emin olduktan sonra onunla yüzleşti ve adamın bütün gün işte olduğunu iddia etti. Adam tabii diyor ya işteydim hayatım. Bak ara ara arkadaşı ara mesela şimdi işte miydi işteydi yenge. Ancak uygulamanın verileri... Bak cuma sabahı yani işte olması gereken saatte fırçayı kullandığını ancak aylardır işe gitmediğini gösteriyordu. Hatta kimsenin olmayacağını bildiği halde bir meslektaşıyla evlerinde efendim görüşmüşler yani. Bu vaka akıllı cihazların kullanıcılar ne kadar dikkatli olursa olsun sadakatsizliği ortaya çıkarabilecek önemli verileri barındırabileceğini gösteriyor. Yani evet burada bu arkadaş muhtemelen kendisinin kontrol edileceğini hiç düşünmedi. Yani, tamam çocuklar bakalım ne kadar hangi aralıklarla dişlerini fırçalıyor diye hanımefendi bakıyor kontrol ediyor. Bu şeyi düşünmemişler bana niye baksın diye düşünmemiştir yani bakarlar. Yani bunu şey de diyemiyorsun. Yani iş yerine götürmüştüm orada fırçaladım herhalde oradandır diye. Yani böyle bir yalan atma şansın da yok. Evdeki ağa bağlı, internet ağına bağlı çünkü uygulamaya bağlı. Teknoloji güzel bir şey. Teknoloji olmalı. Hep söylüyoruz teknolojisiz olmaz ama teknoloji varken de bazı bir takım şeyler yapacağınız zaman o teknolojiyi de hesaba katmakta fayda var. Şeyler vardı mesela bu gerçi hani kamera meselesi zaten evde kamera varsa o apayrı bir hani hala evde kamera varken sen bir takım şeyler çevirmeye kalkarsan o zaten çok enayilik o da ama kimsenin de aklına gelmez muhtemelen unutmayın her an biri sizi gözetliyor.

Hande Yener ve Madrigal. Ego radyonuzdaydı. 11.26 oldu saatler Radyo S'te. Efendim Namık'ın Ay muhabbet devam ediyor. Son yarım saate merhaba diyeceğiz. Ama öncesinde çok minik bir reklam aramız olacak. Bir nefes arası daha doğrusu. Hemen ardından kaldığımız yer.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Benim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, Bartın'da geri geri giden minibüsçüye dudak uçuklatan ceza denmiş. Hala da ısrarla bir gitme durumu var ama geçtiğimiz günlerde de şey vardı. Bir polis çevirmesinden kaçmaya çalışırken ters istikamette geri geri giren birisi. O da bayağı bir kitlemişlerdi. Efendim, Bartın'da bakınız akşam saatlerinde özel idare ışıklı kavşağında türbe mevkiine giden minibüsün sürücüsü yol üzerinde durarak trafik akışı devam ettiği sırada geri geri gitmeye başladı. Gayet güzel, yani hani boş yol falan diye böyle kısa mesafe falan dedi yani görünürde. Akan bir yol, orada abimiz hani tamam bir şey kaçırmış olabilir. Ara sokaklara dönüp yolu uzatmak yerine kestirmeden geri vites takmış. Gidiyor yani geri geri. O anları bir kişi cep telefonuna kaydediyor efendim. İşte zaten bu cep telefonu çıktı, mertlik bozuldu. Cep telefonla başka bir vatandaş kaydediyor ve bunlar zaten evet mutlaka birileri kaydediyor. Yani hani kimse görmez demeyin artık, o devir eskidendi, birileri mutlaka görüyor çünkü. Ve sonrasında emniyet, polis ekipleri daha doğrusu öyle söyleyeyim, sürücüyü tespit ediyor. Çok da zorlanmamışlardır, plaka kabak gibi meydanda. 20 bin lira idari para cezası uygulanmış. Tamam, 20 bin lira baktığın zaman hani çok büyük para değilmiş diğer cezalara baktığımızda. Yani en azından programda bahsettiğimiz işte 200'ler, 300'ler, 500'ler, 560'lar. Onlara baktığımızda daha düşük gibi görünse de işte artık hani hep söylüyoruz, kimse görmez etmez demeyin. Her taraf kamera ve her yerden ihbar edilebiliyorsunuz. Yani sadece bu kameralar değil mevzu. Güvenlik kameraları değil, birileri cep telefonuyla çok rahat kayda geçebiliyor. Yani olayın üzerinden zaman geçse de değişmiyor efendim ihbar edildiğinde. Cezayı artık ne kadar gerekiyorsa gayet güzel rahat bir şekilde yazıyorlar ondan sonra. Ay ay, pekala. Efendim, perşembe gününü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi demiştik program başında. Bugün biraz daha hava da bu perşembeye uygun bir hava yaşıyoruz açıkçası. Biraz böyle bir nasıl derler, darlayan bir hava var ve bakalım bir yağmur ihtimali vardı. Onunla ilgili bir şey şu an yok, görünmüyor. Dün baktığımızda bugün için bir yağmur uyarısı veriyordu yer yer ama şu an en azından öyle bir şey görünmüyor ama düne göre biraz daha serin bir hava, kapalı bir gün. Güneşten uzaklaştıkça, bir de üzerine bunun da perşembe olduğunu düşününce biraz daha sendrom artıyor tabii ki doğal olarak. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz. Şimdi bir karışık şarkımız var efendim. Ama doğru, karışık yani hakikaten. Ozan Bayraş'a var. Kimi seviyorsun? İçinde Sezen Aksu var. Hande Yener var. Beraber böyle bir üçlü halde bir dinleyeceğiz. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ozan Bayraş'a. Kimi seviyorsun radyonuzdaydı. Hande Yener ve Sezen Aksu destekli şarkı. Böyle yıllar önce ilk mix yapmayı öğrendiğimizde veya işte bu setuplarda falan biz de yapardık böyle. Ama yeni öğrendiğimizde dur o şarkıyla bunu karıştırayım, bunun üzerine bunu bindireyim. Ritimler tutuyorsa o vur patlasın çal oynasın. O etkide kalınmış. Efendim bakınız, uzmanlar araştırdı. Yatmadan önce cep telefonuyla aranızdasınız. Mesafe koymakta fayda var, ben size söyleyeyim. Norveç'te 45 bini aşkın kişiyi kapsayan araştırma. 45 bin bakın. Uyku öncesi ekran karşısında zaman geçirmenin uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Hele bir de zaten o sırada hani olumsuz negatif bir mesaj falan okursanız zaten uyku da gidiyor. Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45.200 aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen zamanla uyku düzeni arasında bağlantı incelendi. Ki maalesef mesela benzer araştırmalar zaman zaman yapılıyor ama değişen bir şey olduğunu sanmıyorum artık. Özellikle de gençlerde çok değişeceğini sanmıyorum. Hani onlar telefonla direkt yatıyor zaten. Son göz kapanana kadar böyle telefon açık zaten. Büyük bölümünde. Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçiren kişilerin uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Katılımcılardan yatağa girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanımı, internette gezinme ve oyun oynama dahil ekran başındaki aktiviteleri belirlemeleri istendi. Allah'tan bende bu alışkanlık yok. Hakikaten yok yani. Çünkü alarm olduğu için alarmda da sabah uyandığımda riske girmeme adına ben telefonu kendime bayağı uzağa bırakıyorum. O yüzden böyle yatağa geçtiğim zaman telefon yanımda olmuyor. Otomatik olarak olmuyor yani. Odanın öbür ucunda. Araştırma sonucunda uyku öncesi yatakta ekrana bakarak zaman geçirenlerin uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Yatakta ve ekran başında geçirilen her bir saatlik sürenin uykusuzluk riskini %59 artırmasıyla ve 24 dakika daha az uykuyla bağlantılı olduğu tespit edildi denmiş araştırmanın sonucunda. Neden? Bir şey izliyorsun, o sırada kafa oraya gidiyor. Tam böyle uyku moduna geçmişken ne bileyim belki bir film var, filmde bir sahne var, aklın orada kalıyor. İşte sosyal medyada bir şeyler izliyorsun, bir şeyler okuyorsun, aklın orada kalıyor, uyku gidiyor. Hal böyle olunca da ne oluyor? 24 dakikaya yakın daha erken uyumuş oluyorsunuz, bu en az. Bu süre daha da bir artabiliyor maalesef. O yüzden aman arkadaşlar, mümkün olduğu kadar uzak kalın. Şöyle bir yatmadan önce tabii ki mutlaka herkes bakıyor. Ama uzun süreli bakmak değil, yatakta hiç bakmayacaksın. Koy sehpaya yat, uyu efendim, yatıyor. Toparlayacağız programı yavaş yavaş.

Perşembe gününü paylaştık sizlerle. Perşembe gününü öğlenle buluşturduk. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: ready, because here's more hit music.
1: More hit music. This is Radio S Borsa.
0: Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam.
3: Radyo S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.
5: Radyo S.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: Sırasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.

0: bayram çalışan da işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun Yanhak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Reklam.
4: Radyo S.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: Reklam. Radyo S.
1: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: 15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
4: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
3: 15-25 Mayıs tarihleri arasında erkek giyim garaj

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: ...15-25 Mayıs tarihleri arasında erkek giyim garaj günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve imza markalarında şok indirimler eksi ikinci katta sizleri bekliyor.
4: Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, MS, Serebral Palsi, inme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr
0: Reklam. Radyo
2: S. Asırlardır yalnızım.

0: reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: ...15-25 Mayıs tarihleri arasında Erkek Giyim Garaj Günleri Kent Meydanı AVM'de. Altın Yıldız, Süvari ve İmza markalarında şok indirimler -2. katta sizleri bekliyor.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.